0: Yen aku
1: karo sapa, Mas?
0: Karo Mbak Yeni lho, Kang.
1: Yeni aku.
2: Iya, Yeni, Mas.
0: Heeh.